sinirli hayrına gitsinler. Ungut retik badigani radugani haygıdan başını havutma. Kristos zinav yev haytnetsav, cezi mezi mezavidis.